0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo...

0: Oğlum ben yatıyorum ya.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480. 0505 656 2480.
2: Burası 103.5.

0: yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Bölgesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar standı.

kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Ne kadar çok, ne kadar az kalmış geçiyor ömür. Kaç gece ya da kaç gün, ne kadar dün varmış geçiyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkın.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Navçacı

0: Toprak beklediğine kavuşunca aleme heyecan gelir. Hasat vakti yüzler güler, ekinler biçilir, yemişler toplanır. Mahsullerin bir kısmı yoksulların hakkıdır elbette. Bazen mahsuller doğrudan bir kimseye aş olur. Bazen de mahsullerin bedeli yetimler için ömür boyu iyilik, mazlumlar için emniyetli bir çatı olur. İşte bunların her biri iyilik tohumlarıdır. Bu Öşür'ün hikayesidir. Hasadın iyilik olsun. İHA Konya Şubesi 0332 353 çift 0008.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

hepsi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce

0: atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 5-56-56. En çok sen,
3: en toprak beklediğine kavuşunca aleme heyecan gelir. Hasat vakti yüzler güler, ekinler biçilir, yemişler toplanır. Mahsullerin bir kısmı yoksulların hakkıdır elbette. Bazen mahsuller doğrudan bir kimseye aş olur. Bazen de mahsullerin bedeli yetimler için ömür boyu iyilik, mazlumlar için emniyetli bir çatı olur. İşte bunların her biri iyilik tohumlarıdır. Bu Öşür'ün hikayesidir. Hasadın iyilik olsun. İHA Konya Şubesi 0332 353 çift 0008.
4: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
5: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Oh. Ve limonata.

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum, ben Nilüf Esirci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, terör sorununu tamamen ortadan kaldıracak iradenin en önemli dayanaklarından biri de Anadolu'yu ortak bir vatan, müşterek bir kader ve birlikte yaşama iradesi etrafında buluşturan milli birlik şuurumuz olacaktır, dedi. Kamuoyunda manifest olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
1: Dünya gündemi.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülüğü ateşkese rağmen İsrail'in saldırı ve kısıtlamalarının devam ettiği Gazze'de ailelerin yaklaşık 5'te 1'inin günde sadece bir öğün yemek yiyebildiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iyi ilişkilerinin olduğunu işaret ederek, "Putin'le verimli görüşmeler yaptım, NATO topraklarına saldırmayacaktır," dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Washington'ın İran'a karşı herhangi bir kötülük yapmaya başlaması durumunda ABD'nin askeri ve ekonomik çıkarlarına tarihe geçecek bir darbe vuracaklarını söyledi.
1: Spor.
0: Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros maçının ardından görevinden istifa etti. İstifa kararını duyuran genç teknik adam, "Bu cezayı kendime veriyorum. Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar, o maçlardan birini yaşadık," sözlerini sarf etti. Temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Galatasaray sahasında Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'la karşılaşacak. Sarı kırmızılı takım deplasmanda ise Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AEK ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe İstanbul'da Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag'la, deplasmanda ise Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve LASK'la karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Playoff turu revanşında Litvanya takımını eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubunda ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayınlanacak mücadele saat 21'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağmurlu 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağmurlu 29, İzmir rüzgarlı 35, Konya gök gürültülü sağanak yağmurlu 28, Osmaniye gök gürültülü sağanak yağmurlu 34, Adana gök gürültülü sağanak yağmurlu 35, Düzce gök gürültülü sağanak yağmurlu 26, Tekirdağ gök gürültülü sağanak yağmurlu 28, Edirne parçalı bulutlu 31 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.
2: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

0: yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: toprak beklediğine kavuşunca aleme heyecan gelir. Hasat vakti yüzler güler, ekinler biçilir, yemişler toplanır. Mahsullerin bir kısmı yoksulların hakkıdır elbette. Bazen mahsuller doğrudan bir kimseye aş olur. Bazen de mahsullerin bedeli yetimler için ömür boyu iyilik, mazlumlar için emniyetli bir çatı olur. İşte bunların her biri iyilik tohumlarıdır. Bu Öşür'ün hikayesidir. Hasadın iyilik olsun. İHH Konya Şubesi 0332 353 0008.
1: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

hepsi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Toprak beklediğine kavuşunca aleme heyecan gelir. Hasat vakti yüzler güler, ekinler biçilir, yemişler toplanır. Mahsullerin bir kısmı yoksulların hakkıdır elbette. Bazen mahsuller doğrudan bir kimseye aş olur. Bazen de mahsullerin bedeli yetimler için ömür boyu iyilik, mazlumlar için emniyetli bir çatı olur. İşte bunların her biri iyilik tohumlarıdır. Bu Öşür'ün hikayesidir. Hasadın iyilik olsun. İHH Konya Şubesi 0332 353 çift 0008.
3: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
4: en Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
5: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
6: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr
2: Oh.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizde.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum, ben Nilüfe Sivcim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, terör sorununu tamamen ortadan kaldıracak iradenin en önemli dayanaklarından biri de Anadolu'yu ortak bir vatan, müşterek bir kader ve birlikte yaşama iradesi etrafında buluşturan milli birlik şuurumuz olacaktır, dedi. Kamuoyunda manifest olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
1: Dünya gündemi.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülüğü ateşkese rağmen İsrail'in saldırı ve kısıtlamalarının devam ettiği Gazze'de ailelerin yaklaşık 5'te 1'inin günde sadece bir öğün yemek yiyebildiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iyi ilişkilerinin olduğunu işaret ederek, "Putin'le verimli görüşmeler yaptım, NATO topraklarına saldırmayacaktır," dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı, Washington'ın İran'a karşı herhangi bir kötülük yapmaya başlaması durumunda ABD'nin askeri ve ekonomik çıkarlarına tarihe geçecek bir darbe vuracaklarını söyledi.
1: Spor.
0: Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros maçının ardından görevinden istifa etti. İstifa kararını duyuran genç teknik adam, "Bu cezayı kendime veriyorum. Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar, o maçlardan birini yaşadık," sözlerini sarf etti. Temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Galatasaray sahasında Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'la karşılaşacak. Sarı kırmızılı takım deplasmanda ise Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AYK ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe İstanbul'da Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag'la, deplasmanda ise Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve LASK'la karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu revanşında Litvanya takımını eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı. A Milli Erkek Basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubunda ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayınlanacak mücadele saat 21'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağmurlu 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağmurlu 29, İzmir rüzgarlı 35, Konya gök gürültülü sağanak yağmurlu 28, Osmaniye gök gürültülü sağanak yağmurlu 34, Adana gök gürültülü sağanak yağmurlu 35, Düzce gök gürültülü sağanak yağmurlu 26, Tekirdağ gök gürültülü sağanak yağmurlu 28, Edirne parçalı bulutlu 31 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.
2: Burası 103.

0: şefler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Toprak beklediğine kavuşunca aleme heyecan gelir. Hasat vakti yüzler güler, ekinler biçilir, yemişler toplanır. Mahsullerin bir kısmı yoksulların hakkıdır elbette. Bazen mahsuller doğrudan bir kimseye aş olur. Bazen de mahsullerin bedeli yetimler için ömür boyu iyilik, mazlumlar için emniyetli bir çatı olur. İşte bunların her biri iyilik tohumlarıdır. Bu Öşür'ün hikayesidir. Hasadın iyilik olsun. İHH Konya Şubesi 0332 353 çift 0008.
3: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
4: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

Seni can bildim, kan bildim, yar bildim. Ama kaybettim sonunda. Seni kendimden, her şeyden çok ama çok sevdim.

0: şefler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantın AM seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
2: Enzahom. Toprak beklediğine kavuşunca aleme heyecan gelir. Hasat vakti yüzler güler, ekinler biçilir, yemişler toplanır. Mahsullerin bir kısmı yoksulların hakkıdır elbette. Bazen mahsuller doğrudan bir kimseye aş olur. Bazen de mahsullerin bedeli yetimler için ömür boyu iyilik, mazlumlar için emniyetli bir çatı olur. İşte bunların her biri iyilik tohumlarıdır. Bu Öşür'ün hikayesidir. Hasadın iyilik olsun. İHA Konya Şubesi 0332 353 çift 0008.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: kalben.
1: Atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

0: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
1: Toprak beklediğine kavuşunca aleme heyecan gelir. Hasat vakti yüzler güler, ekinler biçilir, yemişler toplanır. Mahsullerin bir kısmı yoksulların hakkıdır elbette. Bazen mahsuller doğrudan bir kimseye aş olur. Bazen de mahsullerin bedeli yetimler için ömür boyu iyilik, mazlumlar için emniyetli bir çatı olur. İşte bunların her biri iyilik tohumlarıdır. Bu Öşür'ün hikayesidir. Hasadın iyilik olsun. İHH Konya Şubesi 0332 353 çift 0008.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı.

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33. Burası

içine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sorma işte. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın.

değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk bugünün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizde.

Ne kadar çok, ne kadar az kalmış geçiyor ömür. Kaç gece

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç

içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 5-56-56. En çok sen,
2: Enzahom. Toprak beklediğine kavuşunca aleme heyecan gelir. Hasat vakti yüzler güler, ekinler biçilir, yemişler toplanır. Mahsullerin bir kısmı yoksulların hakkıdır elbette. Bazen mahsuller doğrudan bir kimseye aş olur. Bazen de mahsullerin bedeli yetimler için ömür boyu iyilik, mazlumlar için emniyetli bir çatı olur. İşte bunların her biri iyilik tohumlarıdır. Bu Öşür'ün hikayesidir. Hasadın iyilik olsun. İHA Konya Şubesi 0332 353 çift 008.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: sarı, sarı sarı sarı, sarı sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

son nefesime kadar senin için çarpacak. Sana olan aşkım hiç son bulmayacak. Sen bunu bilsen de bilmesen de ben yaşarken benimle o da yaşayacak. Duysun herkes duysun.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum, ben Elif Esirci. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gül'le katıldığı bir televizyon programında gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Gül'lek özellikle Alihan Kuriş ve Alparslan Kuytul suç örgütlerine yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmaların detaylarını paylaşırken, örgütün mali yapılanması, lüks yaşam tarzları, yurtdışı bağlantıları ve Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen Fethi kabili sürecine dair önemli bilgiler verdi. Gül'lek soruşturmaların derinleşeceğine ilişkin bilgi vererek yeni operasyon sinyali verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu.
1: Dünya gündemi.
0: Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Gazze şeridinden uçurulup sınırdaki İsrail yerleşimlerine düşen uçurtmaların durdurulması için tanıdıkları sürenin dolduğunu söyleyerek Gazze'ye saldırı tehdidinde bulundu. Almanya, Frankfurt Havalimanı'nda çalışan iki kişinin sıtma nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. İspanya'nın güneydoğusundaki Villana kentinde bir müzeye baskın düzenleyen hırsızlar, Avrupa'nın en önemli tarih öncesi koleksiyonları arasında gösterilen bronz çağına ait altın hazineyi yalnızca 4 dakika içinde çaldı.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi playoff rövanşında Litvanya takımına 1-0 yenilmesine rağmen lig aşamasına yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano ilk büyük hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi kura çekimleri sonrası soruları yanıtladı. Özbek, zor kurallardan birisini çektiklerini belirterek bunun Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan biri olduğunu söyledi. Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı hücum oyuncusu Ernest Pocu ile sözleşme imzaladı. Amili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubunda ilk maçında bu akşam Litvanya'yı konuk edecek. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağmurlu 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağmurlu 29, İzmir rüzgarlı 35, Konya gök gürültülü sağanak yağmurlu 28, Osmaniye gök gürültülü sağanak yağmurlu 34, Adana gök gürültülü sağanak yağmurlu 35, Düzce gök gürültülü sağanak yağmurlu 26, Tekirdağ gök gürültülü sağanak yağmurlu 28, Edirne parçalı bulutlu 31 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: yöresel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real Sinema

0: Hasattaş. Toprak beklediğine kavuşunca aleme heyecan gelir. Hasat vakti yüzler güler, ekinler biçilir, yemişler toplanır. Mahsullerin bir kısmı yoksulların hakkıdır elbette. Bazen mahsuller doğrudan bir kimseye aş olur. Bazen de mahsullerin bedeli yetimler için ömür boyu iyilik, mazlumlar için emniyetli bir çatı olur. İşte bunların her biri iyilik tohumlarıdır. Bu Öşür'ün hikayesidir. Hasadın iyilik olsun. İHH Konya Şubesi 0332 353 çift 0008.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım, bu yaraları kim saracak?

0: Şubesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.
1: Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.

0: şefler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toprak beklediğine kavuşunca aleme heyecan gelir. Hasat vakti yüzler güler, ekinler biçilir, yemişler toplanır. Mahsullerin bir kısmı yoksulların hakkıdır elbette. Bazen mahsuller doğrudan bir kimseye aş olur. Bazen de mahsullerin bedeli yetimler için ömür boyu iyilik, mazlumlar için emniyetli bir çatı olur. İşte bunların her biri iyilik tohumlarıdır. Bu Öşür'ün hikayesidir. Hasadın iyilik olsun. İHA Konya Şubesi 0332 353 çift 0008.
2: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizlerle.

Ne kadar çok, ne kadar az kalmış geçiyor ömür. Kaç gece ya da kaç gün

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum, ben Elif Esirci. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gül'le katıldığı bir televizyon programında gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Gül'lek özellikle Alihan Kuriş ve Alparslan Kuytul suç örgütlerine yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmaların detaylarını paylaşırken, örgütün mali yapılanması, lüks yaşam tarzları, yurtdışı bağlantıları ve Ahmet Arif Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen Fethi kabili sürecine dair önemli bilgiler verdi. Gül'lek soruşturmaların derinleşeceğine ilişkin bilgi vererek yeni operasyon sinyali verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu.
1: Dünya gündemi.
0: Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Gazze şeridinden uçurulup sınırdaki İsrail yerleşimlerine düşen uçurtmaların durdurulması için tanıdıkları sürenin dolduğunu söyleyerek Gazze'ye saldırı tehdidinde bulundu. Almanya, Frankfurt Havalimanı'nda çalışan iki kişinin sıtma nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. İspanya'nın güneydoğusundaki Villana kentinde bir müzeye baskın düzenleyen hırsızlar, Avrupa'nın en önemli tarih öncesi koleksiyonları arasında gösterilen bronz çağına ait altın hazineyi yalnızca 4 dakika içinde çaldı.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi playoff rövanşında Litvanya takımına 1-0 yenilmesine rağmen lig aşamasına yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano ilk büyük hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi kural çekimleri sonrası soruları yanıtladı. Özbek, zor kurallardan birisini çektiklerini belirterek bunun Galatasaray'ın alışık olduğu zorluklardan biri olduğunu söyledi. Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı hücum oyuncusu Ernest Pocu ile sözleşme imzaladı. Amili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubunda ilk maçında bu akşam Litvanya'yı konuk edecek. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağmurlu 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağmurlu 29, İzmir rüzgarlı 35, Konya gök gürültülü sağanak yağmurlu 28, Osmaniye gök gürültülü sağanak yağmurlu 34, Adana gök gürültülü sağanak yağmurlu 35, Düzce gök gürültülü sağanak yağmurlu 26, Tekirdağ gök gürültülü sağanak yağmurlu 28, Edirne parçalı bulutlu 31 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: şefler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

varsa içinde, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum. Yaktı.

genellikle dostlar vesile olur son bir görüşmeye. Baş başa kaldığımızda sessizce bakışmalar, ufak tefek tebessümler. Sen haklısın, ben haklıyım gibi kaçamak bakışlar. Ama asla sonu yoktur bu aşkın. Olmaz diye kalktığında içimden akan yaşları hiçbir zaman bilemeyeceksin. Her şeye evet dedim ama o son Buse'yi çok gördün ya. O çok zoruma gitti be. O çok zoruma gitti.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı, sarı, sarı.

0: kolyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
2: Enzahom. Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: şefler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalça Cücan.

0: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.
1: Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Hala hislerimde, hala özlemimdesin. Sen

bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unut

Yoruyor, sensizlik yoruyor, aşk ağlıyor, başka ten.

Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: şefler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

0: Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler 3 Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, Enzahom.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
2: Burası 100.

aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun, aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim, ne sitem ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öyle sev, seversen eğer.

sensiz. En hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile ölemem.

0: şefler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacıca

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

gün ayrılacaktık. Kaderin kucağımda belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var, hataların çalmıştı.

0: Şefler, atölyeler, yarışmalar, yerel lezzetler ve Konya'nın yaşayan mutfak kültürü. 3-6 Eylül'de Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Konya Gastrofest'te. Bu yılın hikayesi ekmek. Gelin yalnızca tadına değil, binlerce yıllık hikayesine de ortak olun. Konya Gastrofest. Benim şehrimde yemek bir medeniyettir. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkın.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazen bir volkan, bazen fırtına. Sen ömrümün hem ekmeğin,

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.